ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın. Geç.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz'dir. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket

0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Gamsız Hayat, Candan Erçetin'in 4. stüdyo albümü Neden'den 2002 yılında yayınlanmış bir albüm. Çok keyifli bir şarkıdır. Şarkının sözleri Aylin Atalay ve Candan Erçetin tarafından yazılmış. Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve Alper Erinç tarafından düzenlenmiştir. Maria Farnes tarafından Entel Hayat olarak, Arapça olarak da aynı zamanda seslendirildiğini hatırlatmak isterim. Yalın'ın ilk albümüne gidiyoruz retroda. Şarkımız

Çok keyifli bir Boros Toprak şarkısı, Akdeniz Geceleri sonrasında Çelik'le 1995 yılına gidiyoruz. Benimle Kal albümünden çıkış şarkısı Nazını Ölüyorum şimdi.

0: Kapatın.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.

0: kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülkü.

Şarkı Bir Gece Vakti, özellikle 90'lı yıllarda çıkış yapan şarkıcının en iyi albümlerinden bir tanesidir. Retro'ya devam ediyoruz. Funda Arar'la 2003 yılına gideceğiz. Seda Yanı albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Gün

0: Retro'da Demet Sarıoğlu'ndan Bir Çareyi dinledik ve maalesef bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapanış şarkımızsa Island Man ve Cem Karaca. Yorgunum Kaptan. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Çok

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi, Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza Tak otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddeler...

0: Cay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Gülnar ilçesinde kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Hastanede bugüne kadar 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Erdemli'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
1: Ayakkabılarım eskidi, MFC

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: şeyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sohbet.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Takvimler Eylül'ün 7'sini göstermekte. Güzel bir haftaya başlıyoruz. Eylül de geldi yine tüm koşuşturmacasıyla. Özellikle böyle çocuklar heyecanlı, veliler biraz daha telaşlı, yapacakları işler konusunda belki kaygılı. Gün biliyorum oldukça yoğun. Bir de hafta başı. O zaman ne yapalım? En güzel şarkılarla günü güzelleştirelim mi? Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatayım istiyorum. Vücudumuz aslında bir evrim müzesi gibi biliyorsunuz. İçinde atalarımızdan kalan ve artık işlevi olmayan ama bir türlü gitmeyen ilginç parçalar da barındırıyor. Mesela neden hala bir kuyruk sokumumuz olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında birlikte

0: güle güle, gül güle güle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fırsatları topla, sepetini doldur.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alış Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Bebeklerdeki kavrama refleksi demiştim. Şimdi evrimle beraber körelen özellikler listemizin belki de en başına yerleştirilmesi gereken kavramlardan bir tanesi. Yeni doğmuş bir bebeğin avucuna böyle parmağınızı değdirdiğinizde olan şey. Aslında inanılmaz bir evrimsel hatırada diyebilirim. Bebek parmağınızı o kadar sıkıca kavrar ki onu yerden kaldırabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu palmaris kavrama refleksi olarak adlandırılıyor. İçgüdüsel bir davranış ve gebeliğin henüz 16. haftasında fetüs göbek bağını tutmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bilim insanları yeni doğan bir bebeğin bu refleks sayesinde yatay bir çubuğa tutunarak kendi ağırlığını 10 saniye kadar taşıyabildiğini gözlemlemiş mesela. Peki bu neden önemliymiş derseniz, bu durum aslında ağaçlarda yaşayan atalarımız için hayati bir öneme sahip. Yavrular bu güçlü kavrama refleksi sayesinde annelerinin kürküne sıkıca tutunuyorlar ve anneleri ağaç dalları arasında dolaşırken güvenle kalıyorlar. İnsan yavruları ise bu refleksi genellikle böyle 3-4 aylıkken kaybediyorlar ne yazık ki.

Gül Güne Gül'le de keyifli bir gün, en güzel şarkılar ve tabii ki ilginizi çekebilecek konularla program başladı biliyorsunuz. Size bugün evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Kuyruk sokumumuzda onlardan bir tanesi. Belki de en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Neden hala bir kuyruk sokumumuzun olduğu? Cevap aslında anne karnında geçirdiğimiz ilk zamanlarda saklı. Yaklaşık 6. gebelik haftasında insan embriyosunun içinde birkaç tane omur bulunan minik bir kuyruğu var. Ama tabii gelişim ilerledikçe programlanmış hücre ölümü denen bir süreçte bu kuyruk yok oluyor ve geride kalan omurlar birleşerek bugün hepimizin bildiği, otururken bile farkında olmadığımız o üçgen şeklindeki kuyruk kemiğini oluşturuyor. İnsanlar ve büyük maymunlar, işte gorillerden ya da şempanzelerden bahsediyorum, kuyruksuz primatlar grubuna dahil. Kuyruğu neden kaybettik diye soracak olursanız, muhtemelen dik yürümeye başladığımız ve dengemizi sağlamak için kuyruğa olan ihtiyacımızın ortadan kalkmasıyla alakalı diyebilirim size. Son derece nadir de olsa bazen bebekler küçük yumuşak bir kuyrukla da doğabiliyorlar.

0: Bu güzel şarkıyı geride bıraktık ama hiç merak etmeyin, daha da güzellerini dinleteceğim size. Bugün vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum Gülgüne Gül'le de aynı zamanda. 20'lik dişlerle devam edelim mi? 20'lik dişler neredeyse herkesin bir şikayet konusu. Peki bu kadar sorun çıkaran bu dişler neden varmış diye soracak olursanız, bu dişlerin hikayesi aslında atalarımızın yeme alışkanlıklarına kadar gidiyor. Avcı toplayıcı atalarımız çiğnemesi zor olan bitki kökleri, işte çiğ etler, sert tohumlar ve yapraklarla besleniyorlar. Bu sert diyeti çiğneyebilmek için de tabii böyle geniş ve güçlü çenelere, tabii dolayısıyla daha fazla azı dişine ihtiyaç duyuyorlar. Zamanla ateşi bulmamız ve yiyecekleri pişirmemiz, ardından tarım devrimiyle daha böyle yumuşak gıdalara geçiş yapmamız çenelerimizin küçülmesine sebep olmuş. Ancak tabii diş sayımız ve genetik planlarımız birazcık aynı kalmış. Sonuç olarak en son çıkan ve en arkada yer alan bu üçüncü azı dişleri için yeterli alanın kalmaması. İşte tabii bu da gömülü kalmalarına, ne bileyim çarpık çıkmalarına ve iltihaplanmalarına zaman içinde yol açmış. Ve bizim de en büyük kabuslarımızdan bir tanesi olmuş.
1: Biz seninle sevgili, ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık işine bak, bence sana sevgili.

0: çok düğüm dedi.
1: Gülgün'ü gülle.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta

0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.

0: Bilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün artık vücudumuzda ihtiyaç duymadığımız, evrimle birlikte körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Üçüncü göz kapağından da biraz bahsetmek isterim size. Böyle gözümüzün iç köşesine, burnumuza yakın olan kısma dikkatlice bir bakmanızı önereceğim size. Orada böyle pembemsi küçük bir doku kıvrımı göreceksiniz mutlaka. İşte bu yapıya üçüncü göz kapağı demiş insanlar. Körelmiş bir üçüncü göz kapağının kalıntısı. Köpekleri, kedileri, kuşları hatta bazı sürüngenleri izlediyseniz onların gözlerinin içinden böyle yatay olarak kayıp gözü tamamen kapatan şeffaf bir zar görürsünüz. İşte bu niktitasyon zarı bu hayvanlarda gözü tozdan koruyor, nemlendiriyor ve hatta su altında görüş de sağlıyor. İnsanların en yakın akrabalarından şempanzelerde bile bu zar körelmiş. Bizim zarımız da artık gözümüzü korumak yerine gözyaşı kanalına yardımcı olmak ve göz küremizin hareketini kolaylaştırmak gibi daha çok mütevazi roller üstlenmiş. Yani bir zamanlar gözlerimizi dünyanın tehlikelerine karşı koruyan tam teşekküllü bir organ. Bugün minik bir doku parçasına indirgenmiş dediğim.

Aslına bakarsanız evrimle beraber körelen o kadar çok özelliğimiz var ki Gülgüne Gül'le de bugün bunu anlatıyorum size. Tabii ki en güzel şarkılar eşliğinde. Kulaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Kedilerin, köpeklerin kulaklarını ve sesin geldiği yöne doğru nasıl çevirdiğini hiç merak etmiş miydiniz? Biz insanlar da aslında bir zamanlar aynı yeteneğe sahipmişiz. Kulağınızın böyle hemen arkasına elinizi koyun, taşlarınızı kaldırmaya çalışın. Eğer şanslıysanız orada böyle hafif bir kas hareketi hissedebilirsiniz. İşte o kas, arka kulak kası ve insanlarda işlevini yitirmiş 3 kulak kasından bir tanesi. Atalarımız tehlikeleri sezmek ve avlarını takip etmek için kulak kepçelerini sesin kaynağına doğru hassas bir şekilde yönlendirebiliyorlarmış. Ama tabii boyunlarımızın son derece hareketli hale gelmesi ve başımızı sesin kaynağına çevirmemiz kulaklarımızı ayrı ayrı oynatma ihtiyacını da ortadan kaldırmış. Darwin bu durumu evrimsel bir tasarruf olarak yorumluyor. Artık bu kaslar neredeyse gereksiz ama tabii bazı insanlar pratik yaparak bu antik yeteneği bir nebze de olsa geri kazanabilirler.

Palmaris longus kası diye bir şey duymuş muydunuz? Gül güne gülle de bugün artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun böyle evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsediyorum size. İşte o yüzden sordum, duymuş muydunuz diye. Basit bir test yaptıracağım şimdi size. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı uçuca getirin. Bileğinizi böyle hafifçe bükün. Bileğinizin ortasında belirginleşen bir tendon göreceksiniz muhtemelen. Eğer görüyorsanız, evet sizde bu kas var demektir. İlginç olan, insanların yaklaşık %10 ile 15'inde bu kas hiç yok ve bu durumun el kavrama gücü üzerinde hiçbir olumsuz etkisi de yok. Peki bu kas neden varmış diye soracak olursanız, muhtemelen atalarımızın böyle ağaç dallarına tırmanırken ve sallanırken daha güçlü bir kavrayışa ihtiyaç duymasıyla alakalı diyebilirim. Ayağa kalkmış ve alet kullanmaya başlamış bir tür olarak bu kasa olan ihtiyacımız azaldı ve genetik loterya onu bazılarımızdan tamamen sildi. Günümüzde bu kasın en önemli işlevi rekonstrüktif cerrahlar için mükemmel bir tendon grafti, yani nakil dokusu kaynağı olması diyebilirim.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
17: Radyo Ülke.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Bugün artık ihtiyaç duymadığımız Evrim'le beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum size. Karın kasından da biraz bahsetmek isterim. Karnımızın en alt kısmında gözle görülmeyen ve hatta herkeste olmayan bir kas olduğunu söylesem size. Şaşırır mıydınız? İşte bu kas piramidalis kası. İnsanların yaklaşık %80'inde bir ya da iki tane bulunuyor. %20'sinde ise hiç yok. Varlığı ya da yokluğu karın kası gücümüzü veya fiziksel performansımızı etkilemiyor. İşlevi karın duvarının ortasındaki bağ dokuyu hafifçe gerdiği yönünde. Ama bu görev oldukça küçük elbette. Bu kas keseli hayvanlarda işte kanguru düşünebilirsiniz, belki koalayı düşünebilirsiniz. Daha çok gelişmiş ve yavrularını taşıdıkları keseyi desteklemeye yardımcı olmuş. İnsanlardaki varlığı da uzak bir geçmişten kalan ve artık önemsiz hale gelmiş bir anatomik izden başka hiçbir şey değil. Cerrahlar için bir işaretleyici olması dışında sessizce varlığını sürdürüyor. Evet, gördüğünüz gibi vücudumuz geçmişle gelecek arasında bir köprü. Bu körelmiş yapılar mükemmel bir tasarım değil, sürekli değişen ve uyum sağlayan bir sürecin kanıtları gibi adeta. Devam edeceğiz güzel iki şarkının hemen sonrasında.

artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum size. Apandisten de bahsetmek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz işe yaramaz kalıntı diye anlatılırdı ama bugün bunun fazla basit bir yorum olduğunu görüyoruz. Bağışıklık sistemi ve bağırsak mikrobiyotası ile ilgili işlevleri var biliyorsunuz. Yine de atalarımızdaki daha büyük çekum yapısından küçülmüş bir yapı olduğu düşünülüyor. Bir de vücut kıllarını anlatayım size. İnsanlar diğer primatlara göre çok daha ince ve seyrek vücut tüylerine sahipler biliyorsunuz. Terleme sistemimizin gelişmesi ve uzun mesafe hareket sırasında ısı kaybetmenin avantaj sağlaması da bunda rol oynamış olabilir diyor uzmanlar. Son olarak koku alma kapasitemizi de eklemek istiyorum. Koku alma duyumuz aslında sanıldığı kadar kötü değil. Ama tabii birçok memeliyle karşılaştırıldığında kokuya bağımlılığımız azaldı. İnsan genomunda bazı koku reseptörleri genleri artık işlevsiz hale geldi de diyebilirim. Beni biliyorsunuz, anlatmaya doyamıyorum ama süremiz de sınırlı sonuçta. Artık ihtiyaç duymasak da vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsettim size. Karın kasından tutun da kulakları oynatabilmek, üçüncü gözümüz, girmelik dişlerimiz, bebeklerdeki kavrama refleksine kadar. O zaman ne yapalım? Madem süremiz azaldı, iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında da veda için dönüp geleyim. Sen

Bugün 7 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi, Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza Tak otoyolu, Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek eksikliklerin tamamlanması için talimat verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Güller ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs, inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. 2. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs, inşaatın merdivenleri

0: Mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülkü.
9: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 3333. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de.

0: Hacı Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, limonludan sonra artık Mersin'de

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir dedi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz açıklamasında bulundu. ABD'de Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşan Samsunspor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: fırsatları topla, sepetini doldur.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram.

0: Bugün 7 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi, Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza Tak otoyolu, Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek eksikliklerin tamamlanması için talimat verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Güllar ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'nde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs, inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Hastanede bugüne kadar 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Erdemli'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: MTS Odan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya

0: Lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fırsatları topla, sepetini doldur.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Gülnarlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerini İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerde nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol takımını Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındık Pınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklı Pınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklı Pınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her mesele. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Birinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerini İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimi bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seanslı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin.tr adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin.tr adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklıpınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklıpınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 7 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi, Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza Tak otoyolu, Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek eksikliklerin tamamlanması için talimat verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Güller ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs, inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Hastanede bugüne kadar 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Erdemli'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fırsatları topla, sepetini doldur.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programımıza Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den Kim Değil'e başladık ve Retro'ya Kayahan'la devam edeceğiz. Şarkımız da Başıboş Saatler'de. Hoş geldiniz.

Gamsız Hayat Candan Erçetin'in 4. stüdyo albümü Neden'den 2002 yılında yayınlanmış bir albüm. Çok keyifli bir şarkıdır. Şarkının sözleri Aylin Atalay ve Candan Erçetin tarafından yazılmış. Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve Alper Erinç tarafından düzenlenmiştir. Maria Fales tarafından Entel Hayat olarak Arapça olarak da aynı zamanda seslendirildiğini hatırlatmak isterim. Yılının ilk albümüne gidiyoruz Retro'da. Şarkımız

Çok keyifli bir Boröz Toprak şarkısı Akdeniz Geceleri sonrasında Çelik'le 1995 yılına gidiyoruz. Benimle Kal albümünden çıkış şarkısı Nazını Ölüyorum şimdi.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışverişi.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerini İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerde nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklıpınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklıpınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
18: Radyo Ülkü.
19: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
20: Her zaman, her yerde.
18: Radyo Ülkü.

0: Bu şarkı Bir Gece Vakti, özellikle 90'lı yıllarda çıkış yapan şarkıcının en iyi albümlerinden bir tanesidir. Retro'ya devam ediyoruz. Funda Arar'la 2003 yılına gideceğiz. Seda Yanı albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Gün Gelecek.
1: Gün gelecek.

Retro'da Demet Sarıoğlu'ndan Bir Çareyi dinledik ve maalesef bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kapanış şarkımızda Island Man ve Cem Karaca. Yorgunum Kaptan. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bekleme kaptan.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerini hedef alacaklarını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trentyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
8: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerinin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındık Pınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklı Pınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklı Pınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman, her yerde

0: Bugün 7 Eylül Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Türkiye Şoförler Odası Federasyonu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında taksici, servisçi, minibüsçü, otobüsçü ve kamyoncu esnafın sorunları ele alındı. Mersin Esnaf Odası Başkanı Veysel Sarı'da korsan taşımacılıkla mücadelenin hızlandırıldığını belirtti. Mersin'in Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler meskiden sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Mersin'deki gecekondu bölgeleri, mülkiyet sorunları, kentsel dönüşüm ve riskli yapılara ilişkin verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevapta 2012 yılından bu yana Mersin genelinde toplam 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığı kaydedildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde hijyenik olmayan şartlarda üretim, depolama ve paketlemesi yapılan tonlarca turşu ele geçirildi. Bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulurken ruhsatsız işletme faaliyetten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Nurettin Kaya hayatını kaybetti. Kaza TAK otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Şahin marka otomobille drift atan sürücü polis tarafından yakalandı. Kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek eksikliklerin tamamlanması için talimat verdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan tedbirler ele alındı. Güller ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti. Devlet Su İşleri 6. Adana Bölge Müdürü Doktor Mehmet Akif Kaygusuz, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Karacaoğlan Göleti ve Karakız Göletlerinde incelemelerde bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar mahallesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durma isimli şahıs, inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu. Durna'nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi yapay zeka destekli 3 boyutlu tomografi, sanal gerçeklik simülatörü ve yenilenen laboratuvarlarıyla teknolojik altyapısını güçlendirdi. Hastanede bugüne kadar 2300 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Erdemli'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında 38 üreticiye 1200 tuzak ve 38 paket ilaç dağıtıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: MTS O'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
13: Radyo Ülke.
15: Son 2 3

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

herkese merhabalar. Takvimler Eylül'ün 7'sini göstermekte. Güzel bir haftaya başlıyoruz. Eylül'de geldi yine tüm koşuşturmacasıyla. Özellikle böyle çocuklar heyecanlı, veliler biraz daha telaşlı, yapacakları işler konusunda belki kaygılı. Gün biliyorum oldukça yoğun. Bir de hafta başı. O zaman ne yapalım? En güzel şarkılarla günü güzelleştirelim mi? Gülgün

Bugün size artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatayım istiyorum. Vücudumuz aslında bir evrim müzesi gibi biliyorsunuz. İçinde atalarımızdan kalan ve artık işlevi olmayan ama bir türlü gitmeyen ilginç parçalar da barındırıyor. Mesela neden hala bir kuyruk sokumumuz olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında birlikte.

Gül Güne Gül'le de bugün vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatacağım size. Vücudumuz biliyorsunuz milyonlarca yıllık evrimsel bir yolculuğun yaşayan bir tanığı gibi adeta. Tıpkı bir antika arabanın içinde böyle eski model bir radyonun kalması gibi düşünebilirsiniz. Evet, bizler de atalarımızdan miras kalmış, artık böyle işlevlerini yitirmiş ama bir türlü atamadığımız bazı parçalara sahibiz. İşte bu ilginç kalıntılara evrimsel süreçte körelmiş organlar veya yapılar diyoruz. Latince'de iz veya ayak izi anlamına gelen vestigial terimi de tam olarak bu durumu tanımlıyor. Tıpkı bir dinozorun çamurdaki izi gibi düşünebilirsiniz. Vücudumuzda atalarımızın bıraktığı silik ama dirençli izler diyebilirim. Peki evrimle beraber körelen özelliklerimiz nelermiş Gül derseniz, bebeklerdeki kavrama refleksini konuşmaya başlayabiliriz.

Gül Güne Gül'le de bugün size evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Bebeklerdeki kavrama refleksi demiştim. Şimdi evrimle beraber körelen özellikler listemizin belki de en başına yerleştirilmesi gereken kavramlardan bir tanesi. Yeni doğmuş bir bebeğin avucuna böyle parmağınızı değdirdiğinizde olan şey. Aslında inanılmaz bir evrimsel hatırada diyebilirim. Bebek parmağınızı o kadar sıkıca kavrar ki onu yerden kaldırabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu palmaris kavrama refleksi olarak adlandırılıyor. İçgüdüsel bir davranış ve gebeliğin henüz 16. haftasında fetüs göbek bağını tutmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bilim insanları yeni doğan bir bebeğin bu refleks sayesinde yatay bir çubuğa tutunarak kendi ağırlığını 10 saniye kadar taşıyabildiğini gözlemlemiş mesela. Peki bu neden önemliymiş derseniz, bu durum aslında ağaçlarda yaşayan atalarımız için hayati bir öneme sahip. Yavrular bu güçlü kavrama refleksi sayesinde annelerinin kürküne sıkıca tutunuyorlar ve anneleri ağaç dalları arasında dolaşırken güvenle kalıyorlar. İnsan yavruları ise bu refleksi genellikle böyle 3-4 aylıkken kaybediyorlar ne yazık ki.

Gül Güne Gül'le de keyifli bir gün, en güzel şarkılar ve tabii ki ilginizi çekebilecek konularla program başladı biliyorsunuz. Size bugün evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Kuyruk sokumumuzda onlardan bir tanesi. Belki de en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Neden hala bir kuyruk sokumumuzun olduğu? Cevap aslında anne karnında geçirdiğimiz ilk zamanlarda saklı. Yaklaşık 6. gebelik haftasında insan embriyosunun içinde birkaç tane omur bulunan minik bir kuyruğu var. Ama tabii gelişim ilerledikçe programlanmış hücre ölümü denen bir süreçle bu kuyruk yok oluyor ve geride kalan omurlar birleşerek bugün hepimizin bildiği, otururken bile farkında olmadığımız o üçgen şeklindeki kuyruk kemiğini oluşturuyor. İnsanlar ve büyük maymunlar, işte gorillerden ya da şempanzelerden bahsediyorum, kuyruksuz primatlar grubuna dahil. Kuyruğu neden kaybettik diye soracak olursanız, muhtemelen dik yürümeye başladığımız ve dengemizi sağlamak için kuyruğa olan ihtiyacımızın ortadan kalkmasıyla alakalı diyebilirim size. Son derece nadir de olsa bazen bebekler küçük yumuşak bir kuyrukla da doğabiliyorlar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerinin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındık Pınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklı Pınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklı Pınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülkü.

0: güzel şarkıyı geride bıraktık. Ama hiç merak etmeyin, daha da güzellerini dinleteceğim size. Bugün vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum Gülgüne Gül'le de aynı zamanda. 20'lik dişlerle devam edelim mi? 20'lik dişler neredeyse herkesin bir şikayet konusu. Peki bu kadar sorun çıkaran bu dişler neden varmış diye soracak olursanız, bu dişlerin hikayesi aslında atalarımızın yeme alışkanlıklarına kadar gidiyor. Avcı toplayıcı atalarım çiğnemesi zor olan bitki kökleri, işte çiğ etler, sert tohumlar ve yapraklarla besleniyorlar. Bu sert diyeti çiğneyebilmek için de tabii böyle geniş ve güçlü çenelere, tabii dolayısıyla daha fazla azı dişine ihtiyaç duyuyorlar. Zamanla ateşi bulmamız ve yiyecekleri pişirmemiz, ardından tarım devrimiyle daha böyle yumuşak gıdalara geçiş yapmamız çenelerimizin küçülmesine sebep olmuş. Ancak tabii diş sayımız ve genetik planlarımız birazcık aynı kalmış. Sonuç olarak en son çıkan ve en arkada yer alan bu üçüncü azı dişleri için yeterli alanın kalmaması. İşte tabii bu da gömülü kalmalarına, ne bileyim çarpık çıkmalarına ve iltihaplanmalarına zaman içinde yol açmış. Ve bizim de en büyük kabuslarımızdan bir tanesi olmuş.
1: Biz seninle sevgili, ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık işine bak, bence sana

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün artık vücudumuzda ihtiyaç duymadığımız, evrimle birlikte körelen özelliklerimizden bahsediyorum. Üçüncü göz kapağından da biraz bahsetmek isterim size. Böyle gözümüzün iç köşesine, burnumuza yakın olan kısma dikkatlice bir bakmanızı önereceğim size. Orada böyle pembemsi küçük bir doku kıvrımı göreceksiniz mutlaka. İşte bu yapıya üçüncü göz kapağı demiş insanlar. Körelmiş bir üçüncü göz kapağının kalıntısı. Köpekleri, kedileri, kuşları, hatta bazı sürüngenleri izlediyseniz onların gözlerinin içinden böyle yatay olarak kayıp gözü tamamen kapatan şeffaf bir zar görürsünüz. İşte bu nikitasyon zarı bu hayvanlarda gözü tozdan koruyor, nemlendiriyor ve hatta su altında görüş de sağlıyor. İnsanların en yakın akrabalarından şempanzelerde bile bu zar körelmiş. Bizim zarımız da artık gözümüzü korumak yerine gözyaşı kanalına yardımcı olmak ve göz küremizin hareketini kolaylaştırmak gibi daha çok mütevazi roller üstlenmiş. Yani bir zamanlar gözlerimizi dünyanın tehlikelerine karşı koruyan tam teşekküllü bir organ. Bugün minik bir doku parçasına indirgenmiş.

Aslına bakarsanız evrimle beraber körelen o kadar çok özelliğimiz var ki Gülgüne Gül'le de bugün bunu anlatıyorum size. Tabii ki en güzel şarkılar eşliğinde. Kulaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Kedilerin, köpeklerin kulaklarını ve sesin geldiği yöne doğru nasıl çevirdiğini hiç merak etmiş miydiniz? Biz insanlar da aslında bir zamanlar aynı yeteneğe sahipmişiz. Kulağınızın böyle hemen arkasına elinizi koyun, taşlarınızı kaldırmaya çalışın. Eğer şanslıysanız orada böyle hafif bir kas hareketi hissedebilirsiniz. İşte o kas, arka kulak kası ve insanlarda işlevini yitirmiş 3 kulak kasından bir tanesi. Atalarımız tehlikeleri sezmek ve avlarını takip etmek için kulak kepçelerini sesin kaynağına doğru hassas bir şekilde yönlendirebiliyorlarmış. Ama tabii boyunlarımızın son derece hareketli hale gelmesi ve başımızı sesin kaynağına çevirmemiz kulaklarımızı ayrı ayrı oynatma ihtiyacını da ortadan kaldırmış. Darwin bu durumu evrimsel bir tasarruf olarak yorumluyor. Artık bu kaslar neredeyse gereksiz ama tabii bazı insanlar pratik yaparak bu antik yeteneği bir nebze de olsa geri kazanabilirler.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel müdürü Veys Ateş hakkında tahliye kararı verildi. Oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
3: Spor.
2: Amili Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsunspor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav,

0: konumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Palmaris longus kası diye bir şey duymuş muydunuz? Gül güne gülle de bugün artık ihtiyaç duymadığımız, vücudumuzun böyle evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsediyorum size. İşte o yüzden sordum, duymuş muydunuz diye. Basit bir test yaptıracağım şimdi size. Baş parmağınızı ve serçe parmağınızı uçuca getirin. Bileğinizi böyle hafifçe bükün. Bileğinizin ortasında belirginleşen bir tendon göreceksiniz muhtemelen. Eğer görüyorsanız, evet sizde bu kas var demektir. İlginç olan, insanların yaklaşık %10-15'inde bu kas hiç yok ve bu durumun el kavrama gücü üzerinde hiçbir olumsuz etkisi de yok. Peki bu kas neden varmış diye soracak olursanız, muhtemelen atalarımızın böyle ağaç dallarına tırmanırken ve sallanırken daha güçlü bir kavrayışa ihtiyaç duymasıyla alakalı diyebilirim. Ayağa kalkmış ve alet kullanmaya başlamış bir tür olarak bu kasa olan ihtiyacımız azaldı ve genetik loterya onu bazılarımızdan tamamen sildi. Günümüzde bu kasın en önemli işlevi rekonstrüktif cerrahlar için mükemmel bir tendon grafti, yani nakil dokusu kaynağı olması diyebilirim.

Birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Bugün artık ihtiyaç duymadığımız evrimle beraber körelen özelliklerimizden bahsediyorum size. Karın kasından da biraz bahsetmek isterim. Karnımızın en alt kısmında gözle görülmeyen ve hatta herkeste olmayan bir kas olduğunu söylesem size. Şaşırır mıydınız? İşte bu kas piramidalis kası. İnsanların yaklaşık %80'inde

bir ya da iki tane bulunuyor. %20'sinde ise hiç yok. Varlığı ya da yokluğu karın kası gücümüzü veya fiziksel performansımızı etkilemiyor. İşlevi karın duvarının ortasındaki bağ dokuyu hafifçe gerdiği yönünde ama bu görev oldukça küçük elbette. Bu kas keseli hayvanlarda işte kanguru düşünebilirsiniz, belki koalayı düşünebilirsiniz. Daha çok gelişmiş ve yavrularını taşıdıkları keseyi desteklemeye yardımcı olmuş. İnsanlardaki varlığı da uzak bir geçmişten kalan ve artık önemsiz hale gelmiş bir anatomik izden başka hiçbir şey değil. Cerrahlar için bir işaretleyici olması dışında sessizce varlığını sürdürüyor. Evet, gördüğünüz gibi vücudumuz geçmişle gelecek arasında bir köprü. Bu körelmiş yapılar mükemmel bir tasarım değil, sürekli değişen ve uyum sağlayan bir sürecin kanıtları gibi adeta. Devam edeceğiz güzel iki şarkının hemen sonrasında.

artık ihtiyaç duymadığımız vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerini anlatıyorum size. Apandisten de bahsetmek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz işe yaramaz kalıntı diye anlatılırdı ama bugün bunun fazla basit bir yorum olduğunu görüyoruz. Bağışıklık sistemi ve bağırsak mikrobiyotası ile ilgili işlevleri var biliyorsunuz. Yine de atalarımızdaki daha büyük çekum yapısından küçülmüş bir yapı olduğu düşünülüyor. Bir de vücut kıllarını anlatayım size. İnsanlar diğer primatlara göre çok daha ince ve seyrek vücut tüylerine sahipler biliyorsunuz. Terleme sistemimizin gelişmesi ve uzun mesafe hareket sırasında ısı kaybetmenin avantaj sağlaması da bunda rol oynamış olabilir diyor uzmanlar. Son olarak koku alma kapasitemizi de eklemek istiyorum. Koku alma duyumuz aslında sanıldığı kadar kötü değil. Ama tabii birçok memeliyle karşılaştırıldığında kokuya bağımlılığımız azaldı. İnsan genomunda bazı koku reseptörleri genleri artık işlevsiz hale geldi de diyebilirim. Beni biliyorsunuz, anlatmaya doyamıyorum ama süremiz de sınırlı sonuçta. Artık ihtiyaç duymasak da vücudumuzun evrimle beraber körelen özelliklerinden bahsettim size. Karın kasından tutun da kulakları oynatabilmek, üçüncü gözümüz, 20'lik dişlerimiz, bebeklerdeki kavrama refleksine kadar. O zaman ne yapalım? Madem süremiz azaldı, iki güzel şarkı dinleyelim. Sonrasında da veda için dönüp geleyim. Sen

0: ve Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
10: Radyo Ülke 24 saat

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim. Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum Atem'im. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Atların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma bilmek istemiyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan

0: acırım eder olan o en güzel yıllar.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo
1: Ülkü. Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.